Olma bandayı, sürmeden değilsen demiş, ketemiz av, ay ketemiz.